0: 비게넥 비게넥 비게넥 대포 났다 비게넥 대포 났다 아마
1: 비게넥 클라이밍 특가 이관하셔서 아삐 코잠 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱 산베 오오 아삐
2: Orman boylab tülkü barar. Kenet kına kuaklar arasından kukariku degan tavış eşitildi. Tülkü tizgine kuaklıkka sekiratığında kışkırış, suğış, dalaş. Bir ne kadar vakıttan sonra tülkü kuaklar arasından kere yegirip şıga da, kitapların ratli de yegirip gitip bara. Anın artından kuaklar artından böre payda bula.
3: Mına bit! Şit tüllerini bülü zor yardım getireyken!
4: Hayvanlarga azık əzirlərgə də, süt yetişdirirgə də texnika kerak. Presslar, özü tiyəb boşata torğan orbalar, tırmalar. Apikozanğa müraciət etigiz. Şaltratıgız 8800 250 2581. Apikozan, sıyırların rəhmət aytır, əkürşlərin künləşir.